0: kuru selam verip geçtim.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
2: Radyo Ülkü.

fırtınasız olacak, saçma sapan olacak, organlarım birbirine vuracak.

kurarım, dalarım uçsuz bucaksız. Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız. Ve sonra bir gece vakti bakarım, uyku kaçmış elimden.

0: zaten ortada. Sevenlerin hali zaten ortada.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: En etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
3: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
4: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
3: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün açılış şarkımız Tarkan'dan Şımarık. Hande Yener, aşk kadın ruhundan anlamıyor diyor ve kırmızıyı seslendiriyor. Hoş geldiniz. Hata.

0: Yıldız Tilbe'nin Aşkperest albümündeyiz. Albümün çıkış şarkısı aynı zamanda albümün de adını alan şarkı Aşkperest sonrasında Robert Hatemo, Sihirli Değnekliyiz. Senden çok var şimdi bizimle.
1: Haydi.

Nirhan Ünsal'dan 1996 yılına ait bir çalışma İntizar'ı dinledik. İlk olarak bu şarkıyı Nilüfer'in Sensiz Olmaz albümünde duyduğumda çok etkilendiğimi de hatırlıyorum aslında. Hem 80'li hem de 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından bir tanesi. Serdar Ortaç'la devam ediyoruz. Şarkıcının Çakra albümündeyiz. Son dönemlerde Sakiler'den bildiğimiz şarkısı Canıma Minnet.

0: Hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
6: Radyo Ülke.

İlk albümü Hiç Kimse Değilim 1997 yılında yayınlandı. Fıkır fıkır şarkısı Yeter Ki Sev sonrasında Yalın'la devam ediyoruz. 2004 yılındayız. Yalın'ı bildiğimiz şarkısı Zalim şimdi bizimle.

0: Türkü.
1: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
2: Her zaman, her yerde.
0: Radyo Ülkü.

yıllardan bahsetmiştik. Hem 80'li yıllarda hem de 90'lı yıllarda popülaritesini koruyan isimlerden bir tanesi. Yine yeni yeniden albümünden Yeniden Sevi çaldım sizlere. Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. 94 yılındayız. Şarkımızsa Beni Ağlatma. Neden?

Retro devam ediyor. Kerim Tekin çaldım sizlere. Karbeyaz'ın çekimleri devam ederken, Afyon Termal konserinden İstanbul'a dönerken, Haris Bütün'le ile birlikte geçirdiği kazada maalesef hayatını kaybetmiştir. Ama şarkıları, albümleri hala yerini korumaya devam ediyor. Çıkış şarkısı Kerim Tekin'in Karagözüm sonrasında. Bugün kapanış şarkımız 1993 yılından Yonca Evcimik'in Henüz Çok Gencim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı siber suçlara yönelik son 6 günde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 409 şüpheliden 213'ünün tutuklandığını ve 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu. Şiddetli depremlerden etkilenen Venezuela'ya gelen Türk arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan itibaren 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı iddia edildi. Spor. At yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Karataş, 100. yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum dedi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını dün taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6130 lira 12 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 11 kuruş, sterlin 61 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 60 sent, bir bitcoin 59.580 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.274 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Bugün 29 Haziran Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı MIT'in tespitinin ardından Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Limanı'nın sadece kent için değil, bölge ve ülke ekonomisi açısından da stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, önemli olan tüm bölgenin, ülkenin ve herkesin kazanacağı bir sistem kurarak sorunları ortak akılla çözmektir dedi. Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından girdi maliyetlerindeki artışın dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirterek, özellikle son yıllarda küresel ekonomik gelişmeler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve tarımsal girdilerde dışa bağımlılık maliyetleri arttırmaktadır. Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin finansmana erişiminin kolaylaştırılması lazım dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Ticaret ve Sanayi Odası ortak meclis toplantısında bir araya gelerek kardeş oda protokolü imzaladı. Toplantıda iki ilin ticaret, sanayi, tarım, lojistik ve turizm alanlarında ortak projeler geliştirmesi yönünde önemli mesajlar verildi. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, 13 ilçede eş zamanlı olarak başlatılan çalışma kapsamında 10 bin hanedeki parti üyelerinin ziyaret edileceğini belirterek yıl sonuna kadar 160 bin üyeye ulaşmayı hedefledikleri sağladı. Toplantıda iki ilin ticaret, sanayi, tarım, lojistik ve turizm alanlarında ortak projeler geliştirmesi yönünde önemli mesajlar verildi. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, 13 ilçede eş zamanlı olarak başlatılan çalışma kapsamında 10

0: bilmek için gerekli finansmana ulaşabilmektir dedi. Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin randevu sistemindeki sistemsel hatalar nedeniyle çiftçilerin ürünlerinin değerinin çok altında tüccara satmak zorunda kaldığını belirterek uygulanan sistemin çiftçiyi tüccarın insafına bıraktığını söyledi. Sürdürülebilir kalkınma amaçları bazında yapılan analizlerde Mersin Üniversitesi Türkiye genelindeki üniversiteler arasında 31. sıraya yerleşti. Nitelikli eğitimde ise Türkiye genelinde 16. devlet üniversiteleri arasında ise 10. oldu.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede artıyor. Mersin genelinde de bugün hava açık. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 20 kilometre hızla esecek.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: 69.90.
1: Kalite burada, ucuzluk burada.
2: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
4: Radyo Ülke.
0: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülke 106.5.

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu.

Herkese merhabalar. Takvimler Haziran'ın 29'unu göstermekte. Farkında mısınız? Böyle Haziran'da bir çırpıda geçip gitmedi mi? Söz konusu yaz mevsimi ise eğer, gerçekten günler çabuk geçiyor diye düşünüyorum. O yüzden yazlara daha iyi davranmamız gerekiyor. Güneşin, kumun, sıcak havanın, hatta yaptığımız işlerin bile tadını çıkarmak zorundayız. Bir çırpıda geçip gidiyor çünkü. Bu güzel günde Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz başladı bugün de. Hoş geldiniz.

Bugün size dünyanın kaderini değiştiren sessiz kahramanları anlatmak istiyorum. Patates mesela açlığı nasıl önlemiş olabilir biliyor musunuz bu hikayeyi? Ya da soğan piramitleri yapan işçileri beslemiş olabilir mi? Veya mısır uygarlıklar kurmuş olabilir mi? Bildiğimiz mısırdan bahsediyorum. Domates mesela kıtalar arası yolculuk yapmış olabilir mi? Bezelye genetiğin kapısını açmış olabilir mi? Aslında savaşları krallar anlatır ama medeniyetleri çoğu zaman çiftçiler kuruyor biliyorsunuz. Bugün size sebzeler aslında bu göçlerin, ticaret yollarının, savaşların, keşiflerin ve kültürlerin nasıl hikayesi olmuş onları anlatmak istiyorum. Çünkü bir domatesin Peru'dan çıkıp Anadolu'da menemene dönüşmesi gerçekten başlı başına bir medeniyet öyküsüymüş gibi geliyor bana. Hazırsanız iki güzel şarkının hemen sonrasında birlikteyiz.

0: Gül güne.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Denize çek gönder, denize çek gönder.
9: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: geldin.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de bugün size sebzelerin ana vatanları ve bulunuş hikayeleri, yetiştirilme hikayelerini anlatacağım demiştim. Kuşkonmaz'la başlayalım mı? Bir zamanlar kralların gizli tutkusuymuş meğer. Şimdi kabul etmek lazım, kuşkonmaz öyle çok da fazla sevilen sebzelerin başında falan gelmez. Hatta çoğu zaman insanlar kuşkonmazı tabağın kenarına ittiriverirler. Gerçi şimdilerde biliyorsunuz böyle doğal beslenme, işte sebzeler, meyveler çok önemli bir yer edinmeye başladı beslenme düzeninde, ama yine de kuşkonmazı bir makarna kadar hevesli yiyemiyoruz. Ama aslında bir zamanlar krallar tadını çıkara çıkara yemişler. Kuşkonmazın hikayesi yaklaşık 5000 yıl öncesine kadar uzanıyor. İlk olarak Doğu Akdeniz ve Mezopotamya çevresinde yetiştirildiği düşünülüyor ki eski Mısırlılar kuşkonmazı o kadar değerli görmüşler ki mezar duvarlarına resimlerini bile çizmişler. Romalılarsa işi biraz daha ileri götürüyorlar. Kuşkonmaz mevsimi geldiğinde böyle özel gemiler gönderiyorlar. Uzak bölgelerden kuşkonmazlar toplatıyorlar. Hatta tarihteki ilk hızlı teslimat hikayelerinden bir tanesi kuşkonmaz için anlatılır. Romalı komutanlar mesela bir işin çok hızlı yapılmasını istediklerinde çabuk olun derlermiş. Kuşkonmaz pişirmek kadar kısa sürsün. Yani kuşkonmaz Roma'nın acil sembolü olmuş da diyebilirim. Az sonra size pırasayı da anlatacağım. O da sevilmeyen sebzelerdendir. Ama aslında bir zamanlar firavunların favorisiymiş. Şarkıların hemen sonrasında buradayız.

Güle de bugün size sebzelerin ana vatanı ve bulunuş hikayeleri, yetiştirilme hikayelerinden bahsediyorum. Pırasa demiştim. Pırasanın geçmişi o kadar eski ki antik Mısır kayıtlarında adı geçiyor. Firavunların sofralarında bulunduğunu biliyoruz. Ancak pırasayı asıl sahiplenenler Galler halkı. Bir savaş sırasında Galli askerlerin birbirlerini tanıyabilmek için miğferlerine pırasa taktıkları anlatılır mesela. Bugün bile pırasa Galler'in ulusal sembollerinden bir tanesidir. Bir sebzenin bir ülkenin sembolü haline gelmesi aslında çok sık rastlanan bir şey değil biliyorsunuz. Ve sırada marul var. Önce ilaç olarak kullanıyor insanlar, sonra salataya eviriyorlar. Bugün marulu böyle hafif ve masum bir salata malzemesi gibi görebilirsiniz ama eski dünyada bambaşka bir görevi var. Antik Mısırlılar marulu tıbbi amaçlarla yetiştirmişler. Özellikle uyku getirdiğine ve sakinleştirdiğine inanmışlar. Çünkü yabani marul türleri gerçekten de hafif yatıştırıcı özelliklere sahip süt benzeri bir öz salgılarlar. Bilmiyorum duymuş muydunuz? Yani aslında insanların marul yedim uykum geldi esprisinin kökeni binlerce yıl öncesine kadar uzanıyor olabilir. Turp'tan da bahsedeceğim size. Olimpiyatların ödülü çünkü kendisi. Ama yine şarkıların hemen sonrasında.

Gülgüne Gül'le de bugün sebzelerin ana vatanı ve hikayelerine dair bildiklerimi paylaşıyorum sizlerle. Turp demiştim, antik olimpiyatların ödülü diye de devam etmiştim hatırlayacak olursanız. Bugün pazarda en mütevazı sebzelerden bir tanesidir. Ama antik Yunan'da çok daha değerliymiş. Gerçi şimdilerde de artık yavaş yavaş değerini anlamaya başladık. Ne kadar faydalı olduğunu, ne kadar güzel vitaminler ve mineraller barındırdığını biliyoruz değil mi? Bazı tapınaklara bakıyoruz, altından yapılmış turp heykelleri karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü çok hızlı büyüyen bir sebze. Dayanıklı ve kolay yetişiyor. Yani bereketin sembolü sayılmış o dönemlerde. Bir zamanlar altın heykeli yapılan sebzenin bugün limon sıkılıp yenmesi biraz ironik olsa da faydalı bir sebze olduğu sanırım en gerçek olanı. Sırada bamya var. Afrika'dan gelen sessiz bir göçmendir kendisi. Birçok kişi aslında bamyayı Anadolu kökenli zanneder ama ana vatanı büyük olasılıkla Afrika'nın doğu bölgeleri diyor uzmanlar. Köle ticareti döneminde Afrika'dan Amerika'ya götürülen insanların yanlarında taşıdığı bitkilerden bir tanesi bamya. Bu yüzden bugün Amerika'nın güney mutfağında da bamya önemli bir yer tutuyor. Bir sebzenin kıtalar arası yolculuğu bazen aslında insanların trajik yolculuklarıyla birlikte gerçekleşmiş. Böyle ilginç hikayeler var sebzelerin bile arkasında. Yer elması da onlardan bir tanesi. Ne elma ne de yerli. Peki neden adı yer elması? Oldukça kafa karıştırıcı. İki güzel şarkının hemen sonrasında birlikteyiz.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Gül güne gülle.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı siber suçlara yönelik son 6 günde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 409 şüpheliden 213'ünün tutuklandığını ve 117'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu. Şiddetli depremlerden etkilenen Venezuela'ya gelen Türk arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan itibaren 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı iddia edildi.
4: Spor.
3: At yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Karataş, 100. yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum dedi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını dün taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6130 lira 12 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 11 kuruş, sterlin 61 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 60 sent, bir bitcoin 59.580 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.274 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber 2.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
12: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
13: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
14: Ergül her nesil.
13: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
15: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
16: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
17: İyisini iste, iyi finans.
14: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
18: Arkadaş Kundura.
19: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
18: Arkadaş Kundura.
20: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
18: Arkadaş Kundura.
21: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
22: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
23: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
22: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Can. Biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
23: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı

0: 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
1: Kalite burada, ucuzluk burada.
2: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
5: Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Size sebzelerin ana vatanı ve hikayelerini anlatıyordum. Yer elması demiştim hatırlayacak olursanız. Yer elmasının adı gerçekten biraz kafa karıştırıcı. Öncelikle elma ile hiçbir akrabalığı yok. Aslında Kuzey Amerika kökenli bir ayçiçeği akrabası. Avrupa'ya geldiğinde adı yanlış telaffuzlar ve yanlış çeviriler yüzünden bugünkü halini almış. Tarihte isimlendirme hatalarının en ilginç örneklerinden bir tanesidir. Ve fasulye hepimiz çok severiz değil mi? Ya da çoğumuz çok severiz diyelim. Sevmeyenler de mutlaka vardır. Dünyanın en büyük yolcusu aslında kendisi. Fasulyenin farklı türleri dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkıyor. Ama bugün kuru fasulye olarak bildiğimiz türlerin çoğu Amerika kökenli. Yani Osmanlı'nın meşhur kuru fasulyesi bile aslında Amerika'dan gelen bir misafir. Christoph Kolomb sonrası Avrupa'ya, oradan da sonra Osmanlı topraklarına ulaşıyor. Bugün milli yemek gibi görünen birçok yemeğin ana malzemesi aslında birkaç yüzyıllık bir göçmende diyebilirim size. Roka'yı da anlatacağım şarkıların hemen sonrasında sizi burada bekliyorum.

Bu güzel şarkıların hemen sonrasında birlikteliğimiz devam ediyor. Gül güne gülle de. Roka'dan bahsedeceğim demiştim. Çünkü bugün sebzelerin ana vatanını ve hikayelerini konuşuyoruz. Askerlerin güç yemeğidir aslında. Roka, Akdeniz'in yabani otlarından bir tanesi. Bilmeyenler için de söylemiş olayım. Romalılar Roka'yı sadece salata olarak değil, enerji veren bir bitki olarak da görmüşler. Hatta bazı kaynaklara baktığımızda askerlerin ve yeni evlenen çiftlerin tüketmesi tavsiye edilen bitkiler arasında geçiyor. İşte bu yüzden bazı manastırlarda roka yetiştirmek bir dönem yasaklanmış. Sebep fazla heyecan verici bulunduğu düşünülüyormuş. Gelelim maydanoza. Bir cenaze bitkisinden sofranın yıldızına dönüşme hikayesine. Bugün her şeyin üzerine serpiyoruz ama antik Yunan'da maydanoz ölümle ilişkilendiriliyor. Mezarların çevresine dikiliyor ve cenaze törenlerinde kullanılıyor. Kimse onu yemek amacıyla yetiştirmemiş. Sonra Romalılar mutfakta kullanmaya başlamış. Yavaş yavaş da sofralara geçmiş. Yani bugün köftenin içinde gördüğümüz maydanoz binlerce yıl önce mezarlıkların bitkisiymiş de diyebilirim.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Size sebzelerle ilgili ilginç hikayelerden bahsediyorum. Sizce Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman menemen yemiş olabilir mi? Evet dediyseniz çok yanılıyorsunuz. Çünkü henüz o zaman domates yok. Acı biber yok. Patates yok. Fasulye yok. Ama sadece bunlar değil, patates yok, fasulye yok, mısır yok. Çünkü bunların büyük kısmı Amerika'nın keşfinden sonra dünyaya yayılıyor. Yani bugün geleneksel Türk mutfağı dediğimiz birçok yemeğin temel malzemeleri aslında son 300-400 yılda sofralarımıza girdi. Bu bilgiler genelde böyle ilk duyanları biraz şaşırtıyor. Çünkü kültür dediğimiz şeyin aslında böyle sürekli değişen bir şey olduğunu gösteren bir bilgi. Bir domatesin hikayesini takip etmeye başladığınızda mesela kendinizi Peru'da buluyorsunuz. Az önce bahsetmiştim. Bir patatesin peşine düştüğünüzde mesela dağlara çıkıyorsunuz. Bir bamya sizi Afrika'ya kadar götürüyor. Demek ki mutfak dediğimiz şey aslında dünyanın çizdiği en lezzetli harita. Mesela patlıcan Avrupa'da bir dönem delilik yaptığı sanılan sebzelerin başında geliyor, biliyor muydunuz? Havuç ilk ortaya çıktığında mor renkli. Domates uzun süre az önce de söylediğim gibi zehirli zannediliyor. Karnabahar mesela bir zamanlar aristokratların gösteriş aracı. Bezelye sayesinde genetik biliminin doğduğunu söylemiştim zaten. Şalgam mesela Cadılar Bayramı'nın ilk fenerli bir tanesi. Patates Avrupa'nın nüfus patlamasında başrol oynayan yiyeceklerden. Maydanoz az önce de dediğim gibi bir dönem mezarlık bitkisi olarak kullanılmış. Mısır doğada kendi başına yaşayamayacak kadar insan eliyle değiştirilen sebzelerin başında geliyor. Brokoli de aslında insanlığın yaptığı bir tasarım sebze. Bilmiyorum biliyor muydunuz? Ve bunun yanında dünyanın kaderini değiştiren sessiz kahramanlar da sebzeler. Patates açlığı önlüyor. Soğan piramitleri yapan işçileri besliyor. Mısır uygarlıklar kuruyor. Domates kıtalar arası yolculuk yapıyor. Programın en başında demiştim ya aslında savaşları krallar anlatır ama medeniyetlerin çoğu çiftçiler tarafından kurulur. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

Size programın en başından beri sebzelerin ana vatanı ve hikayelerini anlatıyorum. Biraz da turşunun tarihine değinmek istiyorum. Birçok sebzeyi içinde barındırıyor çünkü. Antik çağlardan günümüze ulaşan çok ilginç bir hikayesi var. Turşu, dünya mutfaklarında aslında asırlardır varlığını sürdüren ve nesilden nesile aktarılan bir lezzet olarak hayatımızda biliyorsunuz önemli bir yer tutuyor. Bu lezzetin kökenleri tahmin edebileceğinizden çok çok daha eskiye, antik çağlara kadar da dayanıyor. Turşunun tarihi mesela milattan önce 2400'lü yıllara kadar uzanıyor diyebilirim. Mezopotamya'daki ilk uygarlıklar tarımın gelişmesiyle birlikte fazla ürünlerini uzun süre saklama ihtiyacını duymaya başlıyorlar. Biz şimdi çok şanslıyız. Buzdolaplarımız var, derin dondurucularımız var. Her şeyi saklayabiliyoruz. Ama o dönemlerde insanlar bu kadar şanslı değillerdi biliyorsunuz. İşte bu noktada turşu yapımı devreye girmiş. O dönemlerde sebze ve meyvelerin uzun süre saklanabilmesi için tuzlu su ve sirkeyle muhafaza edilmesi yöntemi kullanılmış. Bu yöntem aynı zamanda yiyeceklerin lezzetini arttırmış ve onları besleyici birer hale getirmiş. Eski Mısır'da da turşunun izine rastlamak mümkün. Özellikle Kleopatra'nın güzelliğini korumak için düzenli olarak turşu tükettiği rivayet edilir. Bu dönemde turşu sadece bir saklama yöntemi değil, aynı zamanda bir yararlı besin olarak da görülmüş anlayacağınız. Tabii ki detaylandıracağım. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
11: Denize çek gönder, denize çek gönder.
12: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
13: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
14: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
5: Radyo.

Gül Güne Gül'le de en son size turşunun tarihi ve antik çağlardan günümüze ulaşma hikayesini anlatıyordum hatırlayacak olursanız. Orta çağa baktığımızda turşu yapımı Avrupa ve Orta Doğu'da yaygınlaşmaya devam ediyor. Bunu görüyoruz. Haçlı seferleri sırasında Avrupa'ya dönen askerler bu lezzeti beraberlerinde getiriyorlar ve turşu yapımı Avrupa mutfağının da bir parçası haline geliyor. Bu dönemde tuz ve baharatlarla yapılan turşular soyluların sofralarını süslemeye başlamış. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de turşu önemli bir gıda maddesi olarak yerini alıyor. Osmanlı mutfağında çeşitli sebzelerden yapılan turşular hem yemeklerin yanında hem de başlı başına bir yiyecek olarak tüketilmiş. İstanbul'da kurulan turşucular da saray mutfağına kadar ulaşan çeşitli çeşitli turşular üretmeye başlamışlar. Gelelim 15 ve 16. yüzyıllara. Avrupalı kaşifler Amerika kıtasını keşfettiklerinde yanlarında turşu yapma geleneğini de götürüyorlar. İşte bu dönemde turşu yapımı Amerika'da da hızlıca yayılıyor. Özellikle Hollandalılar Amerika'ya yerleşim sırasında beraberlerinde turşu tariflerini de getirmişler. Hatta New York'taki meşhur pickle kültürü Hollandalı yerleşimciler tarafından başlatılmış, biliyor muydunuz? Masal

0: Ben seni...
1: Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün size sebzelerin ana vatanı ve hikayelerini anlatıyordum. Brokoliden de bahsetmiştim hatırlayacak olursanız. Birazcık uzunca anlatacağım brokolinin hikayesi. Öyle sandığımız gibi tarlada hani kendi kendine biten vahşi bir bitkinin keşfiyle başlamıyor çünkü. Aslında brokoli insan eliyle yürütülen, yüzyıllar süren bir tarım dehasının ve lezzet mühendisliğinin ürünüdür. Belki de size bu yeşil ağaçların binlerce yıllık yolculuğunu Roma imparatorlarından, Amerika'nın mafya babalarına uzanan ilginç dönüm noktalarını anlattığımda şaşıracaksınız. Her şeyin başı vahşi lahanaya dayanıyor. Brokolinin kökenlerini anlamak için yaklaşık 2500-3000 yıl öncesinde Akdeniz havzasına gitmemiz gerekiyor. O dönemlerde ortalıkta ne brokoli var, ne karnabahar var, ne de Brüksel lahanası var. Sadece Akdeniz ve Avrupa kıyılarında yetişen acımsı böyle otsu bir bitki olan vahşi hardal lahana bitkisi var. Antik çağlardaki çiftçiler, özellikle de bugünkü İtalya topraklarında yaşayanlar, bu vahşi bitkinin olmamış çiçek tomurcuklarının oldukça lezzetli olduğunu fark ediyorlar. Böyle en dolgun, en lezzetli tomurcuklara sahip bitkileri seçip onları tekrar ekiyorlar. Yüzyıllar süren bu yapay seçilim yöntemiyle bitki tabii evrimleşiyor, kalınlaşıyor ve bildiğimiz brokoli formunu almaya başlıyor. Yani aslında brokoli lahananın çiçek açmamış tomurcuklarının irileştirilmesinin hali de diyebiliriz. Brokoliyi tarihte ilk kez ehlileştiren ve onu severek tüketenler Etrüskler ve ardından Romalılar oluyor. Hatta brokolinin adı Latince dal kol filiz anlamına gelen brachium kelimesinden türeyen İtalyanca broccolo, yani lahana filizi kelimesinden gelir. Romalılar brokoliye kelimenin tam anlamıyla bayılıyorlar. Hatta dönemin ünlü gurmelerinden, yemek yazarı kitaplarından bir tanesi brokoliyi kimyon, kişniş, doğranmış soğan, işte zeytinyağıyla hazırlanan lüks soslarla nasıl pişireceklerini ballandıra ballandıra da anlatmış eserlerinde. Hatta Roma imparatoru Tiberius'un oğlu Drusus'un sırf brokoliye olan aşırı düşkünlüğü yüzünden babasıyla arasının açıldığı söylenir. Drusus haftalarca sadece brokoli yermiş, başka hiçbir şey tüketmezmiş. Hatta idrarının rengi değişmiş. Ve imparator oğlunun sağlığından endişe edip sarayda brokoli tüketimini bir süreliğine yasaklamış. Böyle ilginç hikayeler de var. Roma İmparatorluğu çöktükten sonra brokoli bir süre İtalya yarımadasına sıkışıp kalıyor. Dünyaya açılması ise ünlü Medici ailesinden, Catherine de Medici sayesinde oluyor. 1533 yılında Fransa Kralı 2. Henry ile evlenmek için Fransa'ya gidiyor, biliyorsunuz Catherine. Yanında sadece kendi aşçılarını değil, çok sevdiği brokoli tohumlarını da götürüyor. Fransızlar bu yeni sebzeye bayılıyorlar ama ona ne diyeceklerini bir türlü bilememişler. Şekli ve sap yapısı nedeniyle ona uzun süre İtalyan kuşkonmazı demişler. 18. yüzyıla gelindiğinde brokoli İngiltere'ye ulaşmış ve orada da aynı isimle satılmaya başlanmış. Gelelim brokolinin küresel bir süperstara dönüşmesi hikayesine. Amerika kıtasına geçmesiyle oluyor. Thomas Jefferson, yani Amerika'nın 3. başkanı biliyorsunuz, tam bir tarım meraklısı. 1700'lerin sonunda İtalya'dan brokoli tohumları getirtip kendi çiftliğine ekiyor. Ama Amerikan halkı bu sebzeye uzun süre mesafeli durmuş. Hatta yarısı hiç yüz vermemiş. Ta ki 1920'lere kadar. İtalya'dan Amerika'ya göç eden Stefano ve Andrea, Kaliforniya'nın San Jose bölgesinde brokoli ekmeye başlıyorlar. Bu sebzeyi Amerikan pazarına tanıtmak için muazzam bir reklam kampanyası başlatmışlar. Gazetelere ilanlar vermişler. Hatta radyoda brokolinin faydalarını anlatan ilk gıda reklamlarını da yayınlamışlar. Radyo reklamlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha fark ettiniz sanıyorum. O yüzden lütfen radyomuzun reklam servisini aramayı ihmal etmeyin. Gelelim çok daha ilginç bir detaya. O dönemlerde İtalyan göçmenlerin yoğun olduğu New York ve taze sebzenin yetiştiği Kaliforniya arasında bu sebzelerin güvenle taşınması gerekiyor, biliyorsunuz. 1920'lerin Amerika'sında demiryollarını ve lojistiği büyük oranda kontrol eden İtalyan mafyası, brokolinin New York pazarına bozulmadan hızla ve güvenle ulaşmasında elbette kendi çıkarları doğrultusunda büyük rol oynuyor. Çizgili takım elbiseli adamların koruması altında taşınan brokoli kısa sürede tüm Amerika'nın en popüler sebzelerinden bir tanesi haline geliyor. Özetle bugün tabağımızda duran o yeşil brokoli, Akdeniz'de antik çiftçilerin sabrının, Roma saraylarının lüks düşkünlüğünün, sonra Fransız sarayına gelin giden bir kraliçenin ve Amerika'ya göç eden vizyoner İtalyanların ortak mirası da diyebiliriz. Yani bir dahaki sefere brokoli yerken sadece bir sebze değil, 2500 yıllık bir insanlık tarihini hatırlayabilirsiniz belki. Bütün bir program boyunca sebzelerin büyülü hikayesini konuşup durduk. Ama biliyorsunuz süremiz de maalesef geçip gidebilen bir şey. Onun için iki güzel şarkı daha dinleteyim size. Sonrasında da vedalaşalım. Gözüm.

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gül'ü kaçıranlar bin pişman.

0: Bugün 29 Haziran Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı MIT'in tespitinin ardından Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Limanı'nın sadece kent için değil, bölge ve ülke ekonomisi açısından da stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, önemli olan tüm bölgenin, ülkenin ve herkesin kazanacağı bir sistem kurarak sorunları ortak akılla çözmektir dedi. Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından girdi maliyetlerindeki artışın dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirterek, özellikle son yıllarda küresel ekonomik gelişmeler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve tarımsal girdilerde dışa bağımlılık maliyetleri arttırmaktadır. Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin finansmana erişiminin kolaylaştırılması lazım dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Ticaret ve Sanayi Odası ortak meclis toplantısında bir araya gelerek kardeş oda protokolü imzaladı. Toplantıda iki ilin ticaret, sanayi, tarım, lojistik ve turizm alanlarında ortak projeler geliştirmesi yönünde önemli mesajlar verildi. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, 13 ilçede eş zamanlı olarak başlatılan çalışma kapsamında 10 bin hanedeki parti üyelerinin ziyaret edileceğini belirterek yıl sonuna kadar 160 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Adnan Gündoğdu, 3 yıldır ağır bedeller ödenerek uygulanan programın sonunda enflasyon hala %30'lu seviyelerdeyse bu sürecin maliyetini kim karşılamaktadır? Bugün Türkiye'de reel sektörün yaşadığı en büyük sorun üretmek değil, üretebilmek için gerekli finansmana ulaşabilmektir dedi. Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin randevu sistemindeki sistemsel hatalar nedeniyle çiftçilerin ürünlerinin değerinin çok altında tüccara satmak zorunda kaldığını belirterek, uygulanan sistemin çiftçiyi tüccarın insafına bıraktığını söyledi. Sürdürülebilir kalkınma amaçları bazında yapılan analizlerde Mersin Üniversitesi Türkiye genelindeki üniversiteler arasında 31. sıraya yerleşti. Nitelikli eğitimde ise Türkiye genelinde 16. devlet üniversiteleri arasında ise 10. oldu.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede artıyor. Mersin genelinde de bugün hava açık. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 20 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80

0: bonusla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
0: Zitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
1: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
5: Radyo Ülkü.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Mersin Cemevi tarafından düzenlenen 26. Aşure programına katıldı. Yaz, Matem, Muharrem ayının geleneksel Aşure programında yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, Allah bizi her zaman bir ve birlik içerisinde etsin, milletimizin ve ülkemizin varlığı daim olsun dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması ve yaz döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren toplu taşıma hizmeti veren merkez ve kırsal hatlarda yaz sefer saati uygulamasına geçti. Büyükşehir toplu taşıma araçlarının yaz sefer saatlerini ulaşim.mersin.bel.tr adresi ve Teksin uygulaması üzerinden ulaşılabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri Genç Adım Projesi ile gençlere yeni fırsatlar sunuyor. Proje kapsamında 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 yıldır çalışmayan ve eğitim hayatına devam etmeyen en az lise mezunu Mersinli gençlere değişik sektörlerle ilgili verilen ücretsiz mesleki eğitimle iş gücü piyasasını ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireyler yetiştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde yürütülen Hamza Beyli Köyümüz Atölye çalışmalarında Mersin'e özgü coğrafi işaretli kan portakalı çikolatayla buluşarak yeni bir lezzete dönüştü. Atölye çalışmalarıyla katılımcılar hem üretim süreçlerini deneyimliyor hem de yerel ürünlerin farklı yöntemlerle değerlendirilmesine yönelik bilgi ediniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Etkinlikte merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı emekli evi üyelerinden oluşan Gönülden Sesler Korosu, Hatıralarda Kalan Ezgiler konserinde sanatseverlerle buluştu. Geceli dinleyiciler kimi zaman bir sevdaya, kimi zaman özleme, kimi zaman da yılların derinliklerinde saklı kalan hatıralara yolculuk yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
5: Radyo Ülkü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir dedi. Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'ın Ras Tanura şehrinde dün yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz ifadesine yer verildi. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta 97,2 olan endeks Haziran'da %1,8 yükselerek 98,9 değerine çıktı. Tüketici güven endeksi Haziran'da aylık bazda %2,5 artarak 87,9'a yükseldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer yönetimi için Umman'la kurulan ortak komitenin ilk toplantısının başkent Maskat'ta gerçekleştirildiğini duyurdu. Spor. At yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Karataş, 100. yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum dedi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını dün taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6130 lira 12 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 11 kuruş, sterlin 61 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 60 sent, bir bitcoin 59.580 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.274 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var. İyisini iste,
1: iyi finans. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
11: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
17: Radyo Ülke.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: kimsem içimde. Güle güle.
1: Bugün 29 Haziran Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı MIT'in tespitinin ardından Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Limanı'nın sadece kent için değil, bölge ve ülke ekonomisi açısından da stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, önemli olan tüm bölgenin, ülkenin ve herkesin kazanacağı bir sistem kurarak sorunları ortak akılla çözmektir dedi. Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından girdi maliyetlerindeki artışın dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirterek, özellikle son yıllarda küresel ekonomik gelişmeler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve tarımsal girdilerde dışa bağımlılık maliyetleri arttırmaktadır. Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin finansmana erişiminin kolaylaştırılması lazım dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Ticaret ve Sanayi Odası ortak meclis toplantısında bir araya gelerek kardeş oda protokolü imzaladı. Toplantıda iki ilin ticaret, sanayi, tarım, lojistik ve turizm alanlarında ortak projeler geliştirmesi yönünde önemli mesajlar verildi. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, 13 ilçede eş zamanlı olarak başlatılan çalışma kapsamında 10 bin hanedeki parti üyelerinin ziyaret edileceğini belirterek yıl sonuna kadar 160 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Adnan Gündoğdu, 3 yıldır ağır bedeller ödenerek uygulanan programın sonunda enflasyon hala %30'lu seviyelerdeyse bu sürecin maliyetini kim karşılamaktadır? Bugün Türkiye'de reel sektörün yaşadığı en büyük sorun üretmek değil, üretebilmek için gerekli finansmana ulaşabilmektir dedi. Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin randevu sistemindeki sistemsel hatalar nedeniyle çiftçilerin ürünlerinin değerinin çok altında tüccara satmak zorunda kaldığını belirterek, uygulanan sistemin çiftçiyi tüccarın insafına bıraktığını söyledi. Sürdürülebilir kalkınma amaçları bazında yapılan analizlerde Mersin Üniversitesi Türkiye genelindeki üniversiteler arasında 31. sıraya yerleşti. Nitelikli eğitimde ise Türkiye genelinde 16. devlet üniversiteleri arasında ise 10. oldu.
0: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede artıyor. Mersin genelinde de bugün hava açık. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 20 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
5: her nesil. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura. Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kumlara.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kumlara.
11: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
12: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta. Her

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
5: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
5: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
6: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
7: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
12: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop 40'lı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Mersin Cemevi tarafından düzenlenen 26. Aşure programına katıldı. Yaz, Matem, Muharrem ayının geleneksel Aşure programında yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, "Allah bizi her zaman bir ve birlik içerisinde etsin, milletimizin ve ülkemizin varlığı daim olsun" dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması ve yaz döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren toplu taşıma hizmeti veren merkez ve kırsal hatlarda yaz sefer saati uygulamasına geçti. Büyükşehir toplu taşıma araçlarının yaz sefer saatlerine ulaşim.mersin.bel.tr adresi ve Teksin uygulaması üzerinden ulaşılabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, Genç Adım Projesi ile gençlere yeni fırsatlar sunuyor. Proje kapsamında 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 yıldır çalışmayan ve eğitim hayatına devam etmeyen en az lise mezunu Mersinli gençlere değişik sektörlerle ilgili verilen ücretsiz mesleki eğitimle iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireyler yetiştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde yürütülen Hamza Beyli Köyümüz Atölye çalışmalarında Mersin'e özgü coğrafi işaretli kamp portakalı çikolatayla buluşarak yeni bir lezzete dönüştü. Atölye çalışmalarıyla katılımcılar hem üretim süreçlerini deneyimliyor hem de yerel ürünlerin farklı yöntemlerle değerlendirilmesine yönelik bilgi ediniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Etkinlikte merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı emekli evi üyelerinden oluşan Gönülden Sesler Korosu, Hatıralarda Kalan Ezgiler konserinde sanatseverlerle buluştu. Geceleri dinleyiciler kimi zaman bir sevdaya, kimi zaman özleme, kimi zaman da yılların derinliklerinde saklı kalan hatıralara yolculuk yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi yürütülen güvenlik tedbirleri kapsamında polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Araçlar cadde girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Sürücülerin ehliyetleri kontrol edilirken yolcuların da kimliklerine bakıldı. Sürücü ve yolcuların üstleri de arandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürürlüğe giren kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliğimizle çocuklarımıza hizmet sunan merkezlerde karşılaştığımız yetki, standart ve süreç farklılıklarını ortadan kaldırıyoruz dedi. Diyarbakır'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta 97,2 olan endeks Haziran'da %1,8 yükselerek 98,9 değerine çıktı. Tüketici güven endeksi Haziran'da aylık bazda %2,5 artarak 87,9'a yükseldi. ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları şimdilik durdurma kararı aldığı ve Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlıkları çözmek üzere yarın Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geleceği bildirildi. At yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Karataş, 100. yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum dedi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını dün taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6130 lira 12 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 11 kuruş, sterlin 61 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 60 sent, bir bitcoin 59.580 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.274 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Senin o yokluğunda bir anım bir an, yerini tutmuyor ki bir anım inan, kaderi zorluyorum inadım.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90, Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90, Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90, Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

0: Bugün 29 Haziran Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı MIT'in tespitinin ardından Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Limanı'nın sadece kent için değil, bölge ve ülke ekonomisi açısından da stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, önemli olan tüm bölgenin, ülkenin ve herkesin kazanacağı bir sistem kurarak sorunları ortak akılla çözmektir dedi. Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından girdi maliyetlerindeki artışın dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirterek, özellikle son yıllarda küresel ekonomik gelişmeler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve tarımsal girdilerde dışa bağımlılık maliyetleri arttırmaktadır. Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin finansmana erişiminin kolaylaştırılması lazım dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Ticaret ve Sanayi Odası ortak meclis toplantısında bir araya gelerek kardeş oda protokolü imzaladı. Toplantıda iki ilin ticaret, sanayi, tarım, lojistik ve turizm alanlarında ortak projeler geliştirmesi yönünde önemli mesajlar verildi. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, 13 ilçede eş zamanlı olarak başlatılan çalışma kapsamında 10 bin hanedeki parti üyelerinin ziyaret edileceğini belirterek yıl sonuna kadar 160 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Adnan Gündoğdu, 3 yıldır ağır bedeller ödenerek uygulanan programın sonunda enflasyon hala %30'lu seviyelerdeyse bu sürecin maliyetini kim karşılamaktadır? Bugün Türkiye'de reel sektörün yaşadığı en büyük sorun üretmek değil, üretebilmek için gerekli finansmana ulaşabilmektir dedi. Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin randevu sistemindeki sistemsel hatalar nedeniyle çiftçilerin ürünlerinin değerinin çok altında tüccara satmak zorunda kaldığını belirterek, uygulanan sistemin çiftçiyi tüccarın insafına bıraktığını söyledi. Sürdürülebilir kalkınma amaçları bazında yapılan analizlerde Mersin Üniversitesi Türkiye genelindeki üniversiteler arasında 31. sıraya yerleşti. Nitelikli eğitimde ise Türkiye genelinde 16. devlet üniversiteleri arasında ise 10. oldu.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede artıyor. Mersin genelinde de bugün hava açık. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 20 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
7: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
12: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
15: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop kırklı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülkü.
18: Bazen 80'ler.
19: Oturmuşum, oturum.
18: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
20: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

0: Sebe'nin Aşk Perest albümündeyiz. Albümün çıkış şarkısı aynı zamanda albümün de adını alan şarkı Aşk Perest sonrasında Robert Hatemo, Sihirli Değnekliyiz. Senden Çok Var şimdi bizimle.
1: Haydi.

Liran Ünsal'dan 1996 yılına ait bir çalışma İntizar'ı dinledik. İlk olarak bu şarkıyı Nilüfer'in Sensiz Olmaz albümünde duyduğumda çok etkilendiğimi de hatırlıyorum aslında. Hem 80'li hem de 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından bir tanesi. Serdar Ortaç'la devam ediyoruz. Şarkıcının Çakra albümündeyiz. Son dönemlerde Sakiler'den bildiğimiz şarkısı Canıma Minnet.

Kalbimi Hiç Kimse Değilim 1997 yılında yayınlandı. Fıkır fıkır şarkısı Yeter Ki Sev sonrasında Yalın'la devam ediyoruz. 2004 yılındayız. Yalın'ı bildiğimiz şarkısı Zalim şimdi bizimle.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
13: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Mersin Cemevi tarafından düzenlenen 26. Aşure programına katıldı. Yaz, Matem, Muharrem ayının geleneksel Aşure programında yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, Allah bizi her zaman bir ve birlik içerisinde etsin, milletimizin ve ülkemizin varlığı daim olsun dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması ve yaz döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren toplu taşıma hizmeti veren merkez ve kırsal hatlarda yaz sefer saatlerinde
18: Saati uygulamasına geç de büyükşehir toplu taşıma araçlarının yaz sefer saatlerini ulaşım.mersin.bel.tr adresi ve Teksin uygulaması üzerinden ulaşılabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, Genç Adım Projesi ile gençlere yeni fırsatlar sunuyor. Proje kapsamında 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 yıldır çalışmayan ve eğitim hayatına devam etmeyen en az lise mezunu Mersinli gençlere değişik sektörlerle ilgili verilen ücretsiz mesleki eğitimle iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireyler yetiştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde yürütülen Hamza Beyli Köyümüz Atölye çalışmalarında Mersin'e özgü coğrafi işaretli kamp portakalı çikolatayla buluşarak yeni bir lezzete dönüştü. Atölye çalışmalarıyla katılımcılar hem üretim süreçlerini deneyimliyor hem de yerel ürünlerin farklı yöntemlerle değerlendirilmesine yönelik bilgi ediniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Etkinlikte merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı emekli evi üyelerinden oluşan Gönülden Sesler Korosu, Hatıralarda Kalan Ezgiler konserinde sanatseverlerle buluştu. Geceli dinleyiciler kimi zaman bir sevdaya, kimi zaman özleme, kimi zaman da yılların derinliklerinde saklı kalan hatıralara yolculuk yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
17: Radyo Ülkü.
19: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
20: Her zaman, her yerde.
17: Radyo Ülkü.

bahsetmiştik. Hem 80'li yıllarda hem de 90'lı yıllarda popülitesini koruyan isimlerden bir tanesi. Yine yeniden albümünden Yeniden Sevi çaldım sizlere. Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. 94 yılındayız. Şarkımızsa Beni Ağlatma. Neden?

Retro devam ediyor. Kerim Tekin çaldım sizlere. Karbeyaz'ın çekimleri devam ederken, Afyon Termal konserinden İstanbul'a dönerken, Halis Bütün'le ile birlikte geçirdiği kazada maalesef hayatını kaybetmiştir. Ama şarkıları, albümleri hala yerini korumaya devam ediyor. Çıkış şarkısı Kerim Tekin'in Kara Gözüm sonrasında. Bugün kapanış şarkımız 1993 yılından Yonca Evcimik'in Henüz Çok Gencim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 69 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda 1005 şüphelinin yakalandığını, 423'ünün tutuklandığını, 138 hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye artık dünyanın takip ettiği sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Bugün stratejik öneme sahip 41 kritik tıbbi cihazı yerli imkanlarla üretmek üzere yol haritamızı oluşturduk dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesi kapsamında 3 yıl içinde 1600 üreticiye 160 bin küçükbaş hayvan teslim edeceklerini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaz tatilini bilim ve teknolojiyle dolu dolu geçirmek isteyen öğrencilerimizi TÜBİTAK yaz etkinliklerine davet ediyoruz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaz tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında ek seferler düzenleneceğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, toplam 13 vakanın tespit edildiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği hantavirüs salgınının sona yaklaştığını bildirdi. İspanya ve Hollanda'da karantina süreçlerinin tamamlandığını belirten Ghebreyesus, 30 temaslının takibinin sürdüğünü aktardı. Spor. At yarışlarında 100. Gazi koşusuna Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Karataş, 100. yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum dedi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını dün taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6130 lira 12 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 11 kuruş, sterlin 61 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 60 sent, bir bitcoin 59.580 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.274 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
15: Radyo Ülke.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Mersin Cemevi tarafından düzenlenen 26. Aşure programına katıldı. Yaz, Matem, Muharrem ayının geleneksel Aşure programında yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, "Allah bizi her zaman bir ve birlik içerisinde etsin, milletimizin ve ülkemizin varlığı daim olsun" dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması ve yaz döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren toplu taşıma hizmeti veren merkez ve kırsal hatlarda yaz sefer saati uygulamasına geçti. Büyükşehir toplu taşıma araçlarının yaz sefer saatlerini ulaşim.mersin.bel.tr adresi ve Teksin uygulaması üzerinden ulaşılabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri Genç Adım Projesi ile gençlere yeni fırsatlar sunuyor. Proje kapsamında 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 yıldır çalışmayan ve eğitim hayatına devam etmeyen en az lise mezunu Mersinli gençlere değişik sektörlerle ilgili verilen ücretsiz mesleki eğitimle iş gücü piyasası ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireyler yetiştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde yürütülen Hamza Beyli Köyümüz Atölye çalışmalarında Mersin'e özgü coğrafi işaretli kan portakalı çikolatayla buluşarak yeni bir lezzete dönüştü. Atölye çalışmalarıyla katılımcılar hem üretim süreçlerini deneyimliyor hem de yerel ürünlerin farklı yöntemlerle değerlendirilmesine yönelik bilgi ediniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Etkinlikte merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı emekli evi üyelerinden oluşan Gönülden Sesler Korosu, Hatıralarda Kalan Ezgiler konserinde sanatseverlerle buluştu. Geceli dinleyiciler kimi zaman bir sevdaya, kimi zaman özleme, kimi zaman da yılların derinliklerinde saklı kalan hatıralara yolculuk yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 29 Haziran Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı MIT'in tespitinin ardından Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Limanı'nın sadece kent için değil, bölge ve ülke ekonomisi açısından da stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, önemli olan tüm bölgenin, ülkenin ve herkesin kazanacağı bir sistem kurarak sorunları ortak akılla çözmektir dedi. Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından girdi maliyetlerindeki artışın dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirterek, özellikle son yıllarda küresel ekonomik gelişmeler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve tarımsal girdilerde dışa bağımlılık maliyetleri arttırmaktadır. Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin finansmana erişiminin kolaylaştırılması lazım dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Ticaret ve Sanayi Odası ortak meclis toplantısında bir araya gelerek kardeş oda protokolü imzaladı. Toplantıda iki ilin ticaret, sanayi, tarım, lojistik ve turizm alanlarında ortak projeler geliştirmesi yönünde önemli mesajlar verildi. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, 13 ilçede eş zamanlı olarak başlatılan çalışma kapsamında 10 bin hanedeki parti üyelerinin ziyaret edileceğini belirterek yıl sonuna kadar 160 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Adnan Gündoğdu, 3 yıldır ağır bedeller ödenerek uygulanan programın sonunda enflasyon hala %30'lu seviyelerdeyse bu sürecin maliyetini kim karşılamaktadır? Bugün Türkiye'de reel sektörün yaşadığı en büyük sorun üretmek değil, üretebilmek için gerekli finansmana ulaşabilmektir dedi. Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin randevu sistemindeki sistemsel hatalar nedeniyle çiftçilerin ürünlerinin değerinin çok altında tüccara satmak zorunda kaldığını belirterek, uygulanan sistemin çiftçiyi tüccarın insafına bıraktığını söyledi. Sürdürülebilir kalkınma amaçları bazında yapılan analizlerde Mersin Üniversitesi Türkiye genelindeki üniversiteler arasında 31. sıraya yerleşti. Nitelikli eğitimde ise Türkiye genelinde 16. devlet üniversiteleri arasında ise 10. oldu.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede artıyor. Mersin genelinde de bugün hava açık. Sıcaklık en düşük 26, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 20 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.

0: geldin.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
0: Yolunuz da açık olsun.
4: Radyonuz. Radyo Ülke.
5: Son 2 3

0: Gülgüne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: En hiç şarkılar, eğlendiren kulvar. Hayata dair ders veren masallar. Kahkahalarla aralar, hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Takvimler Haziran'ın 29'unu göstermekte. Farkında mısınız? Böyle Haziran'da bir çırpıda geçip gitmedi mi? Söz konusu yaz mevsimi ise eğer, gerçekten günler çabuk geçiyor diye düşünüyorum. O yüzden yazlara daha iyi davranmamız gerekiyor. Güneşin, kumun, sıcak havanın, hatta yaptığımız işlerin bile tadını çıkarmak zorundayız. Bir çırpıda geçip gidiyor çünkü. Bu güzel günde Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz başladı bugün de. Hoş geldin.

size dünyanın kaderini değiştiren sessiz kahramanları anlatmak istiyorum. Patates mesela açlığı nasıl önlemiş olabilir biliyor musunuz bu hikayeyi? Ya da soğan piramitleri yapan işçileri beslemiş olabilir mi? Veya mısır uygarlıklar kurmuş olabilir mi? Bildiğimiz mısırdan bahsediyorum. Domates mesela kıtalar arası yolculuk yapmış olabilir mi? Bezelye genetiğin kapısını açmış olabilir mi? Aslında savaşları krallar anlatır ama medeniyetleri çoğu zaman çiftçiler kuruyor biliyorsunuz. Bugün size sebzeler aslında bu göçlerin, ticaret yollarının, savaşların, keşiflerin ve kültürlerin nasıl hikayesi olmuş onları anlatmak istiyorum. Çünkü bir domatesin Peru'dan çıkıp Anadolu'da menemene dönüşmesi gerçekten başlı başına bir medeniyet öyküsüymüş gibi geliyor bana. Hazırsanız iki güzel şarkının hemen sonrasında birlikteyiz.

Gülgüne Gül'le de bugün size sebzelerin ana vatanları ve bulunuş hikayeleri, yetiştirilme hikayelerini anlatacağım demiştim. Kuşkonmaz'la başlayalım mı? Bir zamanlar kralların gizli tutkusuymuş meğer. Şimdi kabul etmek lazım, kuşkonmaz öyle çok da fazla sevilen sebzelerin başında falan gelmez. Hatta çoğu zaman insanlar kuşkonmazı tabağın kenarına ittiriverirler. Gerçi şimdilerde biliyorsunuz böyle doğal beslenme, işte sebzeler, meyveler çok önemli bir yer edinmeye başladı beslenme düzeninde, ama yine de kuşkonmazı bir makarna kadar hevesli yiyemiyoruz. Ama aslında bir zamanlar krallar tadını çıkara çıkara yemişler. Kuşkonmaz'ın hikayesi yaklaşık 5000 yıl öncesine kadar uzanıyor. İlk olarak Doğu Akdeniz ve Mezopotamya çevresinde yetiştirildiği düşünülüyor ki eski Mısırlılar kuşkonmazı o kadar değerli görmüşler ki mezar duvarlarına resimlerini bile çizmişler. Romalılar ise işi biraz daha ileri götürüyorlar. Kuşkonmaz mevsimi geldiğinde böyle özel gemiler gönderiyorlar. Uzak bölgelerden kuşkonmazlar toplatıyorlar. Hatta tarihteki ilk hızlı teslimat hikayelerinden bir tanesi kuşkonmaz için anlatılır. Romalı komutanlar mesela bir işin çok hızlı yapılmasını istediklerinde çabuk olun derlermiş. Kuşkonmaz pişirmek kadar kısa sürsün. Yani kuşkonmaz Roma'nın acil sembolü olmuş da diyebilirim. Az sonra size pırasayı da anlatacağım. O da sevilmeyen sebzelerdendir. Ama aslında bir zamanlar firavunların favorisiymiş. Şarkıların hemen sonrasında

Gül Güne Gül'le de bugün size sebzelerin ana vatanı ve bulunuş hikayeleri, yetiştirilme hikayelerinden bahsediyorum. Pırasa demiştim. Pırasanın geçmişi o kadar eski ki antik Mısır kayıtlarında adı geçiyor. Firavunların sofralarında bulunduğunu biliyoruz. Ancak pırasayı asıl sahiplenenler Galler halkı. Bir savaş sırasında Galli askerlerin birbirlerini tanıyabilmek için miğferlerine pırasa taktıkları anlatılır mesela. Bugün bile pırasa Galler'in ulusal sembollerinden bir tanesidir. Bir sebzenin bir ülkenin sembolü haline gelmesi aslında çok sık rastlanan bir şey değil biliyorsunuz. Ve sırada marul var. Önce ilaç olarak kullanıyor insanlar, sonra salataya eviriyorlar. Bugün marulu böyle hafif ve masum bir salata malzemesi gibi görebilirsiniz ama eski dünyada bambaşka bir görevi var. Antik Mısırlılar marulu tıbbi amaçlarla yetiştirmişler. Özellikle uyku getirdiğine ve sakinleştirdiğine inanmışlar. Çünkü yabani marul türleri gerçekten de hafif yatıştırıcı özelliklere sahip süt benzeri bir öz salgılarlar. Bilmiyorum duymuş muydunuz? Yani aslında insanların marul yedim uykum geldi esprisinin kökeni binlerce yıl öncesine kadar uzanıyor olabilir. Turk'tan da bahsedeceğim size. Olimpiyatların ödülü çünkü kendisi. Ama yine şarkıların hemen sonrasında.

0: Gülle, Gülgün'e Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticareti. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer ile Meral Seçer, Mersin Cemevi tarafından düzenlenen 26. Aşure programına katıldı. Yaz, Matem, Muharrem ayının geleneksel Aşure programında yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, Allah bizi her zaman bir ve birlik içerisinde etsin, milletimizin ve ülkemizin varlığı daim olsun dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması ve yaz döneminin başlamasıyla birlikte bugünden itibaren toplu taşıma hizmeti veren merkez ve kırsal hatlarda yaz sefer saati uygulamasına geçti. Büyükşehir toplu taşıma araçlarının yaz sefer saatlerine ulaşim.mersin.bel.tr adresi ve Teksin uygulaması üzerinden ulaşılabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri Genç Adım Projesi ile gençlere yeni fırsatlar sunuyor. Proje kapsamında 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 yıldır çalışmayan ve eğitim hayatına devam etmeyen en az lise mezunu Mersinli gençlere değişik sektörlerle ilgili verilen ücretsiz mesleki eğitimle iş gücü piyasası ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireyler yetiştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde yürütülen Hamza Beyli Köyümüz Atölye çalışmalarında Mersin'e özgü coğrafi işaretli kan portakalı çikolatayla buluşarak yeni bir lezzete dönüştü. Atölye çalışmalarıyla katılımcılar hem üretim süreçlerini deneyimliyor hem de yerel ürünlerin farklı yöntemlerle değerlendirilmesine yönelik bilgi ediniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen çocuklar için bilim ve eğlence şenliğine 6 farklı atölye çalışmasıyla katıldı. Etkinlikte merak duygusunu geliştiren ve üretkenliği teşvik eden uygulamalar ön plana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı emekli evi üyelerinden oluşan Gönülden Sesler Korosu, Hatıralarda Kalan Ezgiler konserinde sanatseverlerle buluştu. Geceli dinleyiciler kimi zaman bir sevdaya, kimi zaman özleme, kimi zaman da yılların derinliklerinde saklı kalan hatıralara yolculuk yaptı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
10: En iyi müzik, en iyi

Gül Güne Gül'le de bugün sebzelerin ana vatanı ve hikayelerine dair bildiklerimi paylaşıyorum sizlerle. Turp demiştim. Antik olimpiyatların ödülü diye de devam etmiştim hatırlayacak olursanız. Bugün pazarda en mütevazı sebzelerden bir tanesidir. Ama antik Yunan'da çok daha değerliymiş. Gerçi şimdilerde de artık yavaş yavaş değerini anlamaya başladık. Ne kadar faydalı olduğunu, ne kadar güzel vitaminler ve mineraller barındırdığını biliyoruz değil mi? Bazı tapınaklara bakıyoruz. Altından yapılmış turp heykelleri karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü çok hızlı büyüyen bir sebze. Dayanıklı ve kolay yetişiyor. Yani bereketin sembolü sayılmış o dönemlerde. Bir zamanlar altın heykeli yapılan sebzenin bugün limon sıkılıp yenmesi biraz ironik olsa da faydalı bir sebze olduğu sanırım en gerçek olanı. Sırada bamya var. Afrika'dan gelen sessiz bir göçmendir kendisi. Birçok kişi aslında bamyayı Anadolu kökenli zanneder ama ana vatanı büyük olasılıkla Afrika'nın doğu bölgeleri diyor uzmanlar. Köle ticareti döneminde Afrika'dan Amerika'ya götürülen insanların yanlarında taşıdığı bitkilerden bir tanesi bamya. Bu yüzden bugün Amerika'nın güney mutfağında da bamya önemli bir yer tutuyor. Bir sebzenin kıtalar arası yolculuğu bazen aslında insanların trajik yolculukları ile birlikte gerçekleşmiş. Böyle ilginç hikayeler var sebzelerin bile arkasında. Yer elması da onlardan bir tanesi. Ne elma ne de yerli. Peki neden adı yer elması? Oldukça kafa karıştırıcı. İki güzel şarkının hemen sonrasında birlikteyiz.

0: Ayıp.
1: Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Size sebzelerin ana vatanı ve hikayelerini anlatıyordum. Yer elması demiştim hatırlayacak olursanız. Yer elmasının adı gerçekten biraz kafa karıştırıcı. Öncelikle elma ile hiçbir akrabalığı yok. Aslında Kuzey Amerika kökenli bir ayçiçeği akrabası. Avrupa'ya geldiğinde adı yanlış telaffuzlar ve yanlış çeviriler yüzünden bugünkü halini almış. Tarihte isimlendirme hatalarının en ilginç örneklerinden bir tanesidir. Ve fasulye hepimiz çok severiz değil mi? Ya da çoğumuz çok severiz diyelim. Sevmeyenler de mutlaka vardır. Dünyanın en büyük yolcusu aslında kendisi. Fasulyenin farklı türleri dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkıyor. Ama bugün kuru fasulye olarak bildiğimiz türlerin çoğu Amerika kökenli. Yani Osmanlı'nın meşhur kuru fasulyesi bile aslında Amerika'dan gelen bir misafir. Christoph Kolomb sonrası Avrupa'ya, oradan da sonra Osmanlı topraklarına ulaşıyor. Bugün milli yemek gibi görünen birçok yemeğin ana malzemesi aslında birkaç yüzyıllık bir göçmende diyebilirim size. Roka'yı da anlatacağım şarkıların hemen sonrasında sizi burada bekliyorum.

Bu güzel şarkıların hemen sonrasında birlikteliğimiz devam ediyor Gül Güne Gül'le de. Roka'dan bahsedeceğim demiştim. Çünkü bugün sebzelerin ana vatanını ve hikayelerini konuşuyoruz. Askerlerin güç yemeğidir aslında. Roka, Akdeniz'in yabani otlarından bir tanesi. Bilmeyenler için de söylemiş olayım. Romalılar Roka'yı sadece salata olarak değil, enerji veren bir bitki olarak da görmüşler. Hatta bazı kaynaklara baktığımızda askerlerin ve yeni evlenen çiftlerin tüketmesi tavsiye edilen bitkiler arasında geçiyor. İşte bu yüzden bazı manastırlarda roka yetiştirmek bir dönem yasaklanmış. Sebep fazla heyecan verici bulunduğu düşünülüyormuş. Gelelim maydanoza. Bir cenaze bitkisinden sofranın yıldızına dönüşme hikayesine. Bugün her şeyin üzerine serpiyoruz ama antik Yunan'da maydanoz ölümle ilişkilendiriliyor. Mezarların çevresine dikiliyor ve cenaze törenlerinde kullanılıyor. Kimse onu yemek amacıyla yetiştirmemiş. Sonra Romalılar mutfakta kullanmaya başlamış. Yavaş yavaş da sofralara geçmiş. Yani bugün köftenin içinde gördüğümüz maydanoz binlerce yıl önce mezarlıkların bitkisiymiş de diyebilirim.

0: Hanım.
1: Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Size sebzelerle ilgili ilginç hikayelerden bahsediyorum. Sizce Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman menemen yemiş olabilir mi? Evet dediyseniz çok yanılıyorsunuz. Çünkü henüz o zaman domates yok. Acı biber yok. Patates yok. Fasulye yok. Ama sadece bunlar değil, patates yok, fasulye yok, mısır yok. Çünkü bunların büyük kısmı Amerika'nın keşfinden sonra dünyaya yayılıyor. Yani bugün geleneksel Türk mutfağı dediğimiz birçok yemeğin temel malzemeleri aslında son 300-400 yılda sofralarımıza girdi. Bu bilgiler genelde böyle ilk duyanları biraz şaşırtıyor. Çünkü kültür dediğimiz şeyin aslında böyle sürekli değişen bir şey olduğunu gösteren bir bilgi. Bir domatesin hikayesini takip etmeye başladığınızda mesela kendinizi Peru'da buluyorsunuz. Az önce bahsetmiştim. Bir patatesin peşine düştüğünüzde mesela dağlara çıkıyorsunuz. Bir bamya sizi Afrika'ya kadar götürüyor. Demek ki mutfak dediğimiz şey aslında dünyanın çizdiği en lezzetli harita. Mesela patlıcan Avrupa'da bir dönem delilik yaptığı sanılan sebzelerin başında geliyor, biliyor muydunuz? Havuç ilk ortaya çıktığında mor renkli. Domates uzun süre az önce de söylediğim gibi zehirli zannediliyor. Karnabahar mesela bir zamanlar aristokratların gösteriş aracı. Bezelye sayesinde genetik biliminin doğduğunu söylemiştim zaten. Şalgam mesela Cadılar Bayramı'nın ilk fenerli bir tanesi. Patates Avrupa'nın nüfus patlamasında başrol oynayan yiyeceklerden. Maydanoz az önce de dediğim gibi bir dönem mezarlık bitkisi olarak kullanılmış. Mısır doğada kendi başına yaşayamayacak kadar insan eliyle değiştirilen sebzelerin başında geliyor. Brokoli de aslında insanlığın yaptığı bir tasarım sebze. Bilmiyorum biliyor muydunuz? Ve bunun yanında dünyanın kaderini değiştiren sessiz kahramanlar da sebzeler. Patates açlığı önlüyor. Soğan piramitleri yapan işçileri besliyor. Mısır uygarlıklar kuruyor. Domates kıtalar arası yolculuk yapıyor. Programın en başında demiştim ya aslında savaşları krallar anlatır ama medeniyetlerin çoğu çiftçiler tarafından kurulur. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 69 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda 1005 şüphelinin yakalandığını, 423'ünün tutuklandığını, 138 hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye artık dünyanın takip ettiği sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Bugün stratejik öneme sahip 41 kritik tıbbi cihazı yerli imkanlarla üretmek üzere yol haritamızı oluşturduk dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsalda bereket küçükbaşa destek projesi kapsamında 3 yıl içinde 1600 üreticiye 160 bin küçükbaş hayvan teslim edeceklerini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaz tatilini bilim ve teknolojiyle dolu dolu geçirmek isteyen öğrencilerimizi TÜBİTAK yaz etkinliklerine davet ediyoruz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaz tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında ek seferler düzenleneceğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, toplam 13 vakanın tespit edildiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği hantavirüs salgınının sona yaklaştığını bildirdi. İspanya ve Hollanda'da karantina süreçlerinin tamamlandığını belirten Ghebreyesus, 30 temaslının takibinin sürdüğünü aktardı.
2: Spor. At yarışlarında 100. Gazi koşusunu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Karataş, 100. yıl benim için çok önemliydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum dedi. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken 3 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını dün taraftara açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6130 lira 12 kuruş, Amerikan doları 46 lira 61 kuruş, euro 53 lira 11 kuruş, sterlin 61 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 60 sent, bir bitcoin 59.580 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.274 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
4: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül her nesil.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
4: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo

Size programın en başından beri sebzelerin ana vatanı ve hikayelerini anlatıyorum. Biraz da turşunun tarihine değinmek istiyorum. Birçok sebzeyi içinde barındırıyor çünkü. Antik çağlardan günümüze ulaşan çok ilginç bir hikayesi var. Turşu, dünya mutfaklarında aslında asırlardır varlığını sürdüren ve nesilden nesile aktarılan bir lezzet olarak hayatımızda biliyorsunuz önemli bir yer tutuyor. Bu lezzetin kökenleri tahmin edebileceğinizden çok çok daha eskiye, antik çağlara kadar da dayanıyor. Turşunun tarihi mesela milattan önce 2400'lü yıllara kadar uzanıyor diyebilirim. Mezopotamya'daki ilk uygarlıklar tarımın gelişmesiyle birlikte fazla ürünlerini uzun süre saklama ihtiyacını duymaya başlıyorlar. Şimdi çok şanslıyız. Buzdolaplarımız var, derin dondurucularımız var. Her şeyi saklayabiliyoruz. Ama o dönemlerde insanlar bu kadar şanslı değillerdi biliyorsunuz. İşte bu noktada turşu yapımı devreye girmiş. O dönemlerde sebze ve meyvelerin uzun süre saklanabilmesi için tarihi mesela milattan önce 2400'lü yıllara kadar uzanıyor diyebilirim. Mezopotamya'daki ilk uygarlıklar tarımın gelişmesiyle birlikte fazla ürünlerini uzun süre saklama ihtiyacını duymaya başlıyorlar. Şimdi çok şanslıyız. Buzdolaplarımız var, derin dondurucularımız var. Her şeyi saklayabiliyoruz. Ama o dönemlerde insanlar...

Gül Güne Gül'le de en son size turşunun tarihi ve antik çağlardan günümüze ulaşma hikayesini anlatıyordum hatırlayacak olursanız. Orta çağa baktığımızda turşu yapımı Avrupa ve Orta Doğu'da yaygınlaşmaya devam ediyor. Bunu görüyoruz. Haçlı seferleri sırasında Avrupa'ya dönen askerler bu lezzeti beraberlerinde getiriyorlar ve turşu yapımı Avrupa mutfağının da bir parçası haline geliyor. Bu dönemde tuz ve baharatlarla yapılan turşular soyluların sofralarını süslemeye başlamış. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de turşu önemli bir gıda maddesi olarak yerini alıyor. Osmanlı mutfağında çeşitli sebzelerden yapılan turşular hem yemeklerin yanında hem de başlı başına bir yiyecek olarak tüketilmiş. İstanbul'da kurulan turşucular da saray mutfağına kadar ulaşan çeşitli çeşitli turşular üretmeye başlamışlar. Gelelim 15 ve 16. yüzyıllara. Avrupalı kaşifler Amerika kıtasını keşfettiklerinde yanlarında turşu yapma geleneğini de götürüyorlar. İşte bu dönemde turşu yapımı Amerika'da da hızlıca yayılıyor. Özellikle Hollandalılar Amerika'ya yerleşim sırasında beraberlerinde turşu tariflerini de getirmişler. Hatta New York'taki meşhur pickle kültürü Hollandalı yerleşimciler tarafından başlatılmış, biliyor muydunuz? Masal

0: Ben seni...
1: Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün size sebzelerin ana vatanı ve hikayelerini anlatıyordum. Brokoliden de bahsetmiştim hatırlayacak olursanız. Birazcık uzunca anlatacağım. Brokolinin hikayesi öyle sandığımız gibi tarlada hani kendi kendine biten vahşi bir bitkinin keşfiyle başlamıyor çünkü. Aslında brokoli insan eliyle yürütülen, yüzyıllar süren bir tarım dehasının ve lezzet mühendisliğinin ürünüdür. Belki de size bu yeşil ağaçların binlerce yıllık yolculuğunu Roma imparatorlarından Amerika'nın mafya babalarına uzanan ilginç dönüm noktalarını anlattığımda şaşıracaksınız. Her şeyin başı vahşi lahanaya dayanıyor. Brokolinin kökenlerini anlamak için yaklaşık 2500-3000 yıl öncesinde Akdeniz havzasına gitmemiz gerekiyor. O dönemlerde ortalıkta ne brokoli var, ne karnabahar var, ne de Brüksel lahanası var. Sadece Akdeniz ve Avrupa kıyılarında yetişen acımsı böyle otsu bir bitki olan vahşi hardal lahana bitkisi var. Antik çağlardaki çiftçiler, özellikle de bugünkü İtalya topraklarında yaşayanlar, bu vahşi bitkinin olmamış çiçek tomurcuklarının oldukça lezzetli olduğunu fark ediyorlar. Böyle en dolgun, en lezzetli tomurcuklara sahip bitkileri seçip onları tekrar ekiyorlar. Yüzyıllar süren bu yapay seçilim yöntemiyle bitki tabii evrimleşiyor, kalınlaşıyor ve bildiğimiz brokoli formunu almaya başlıyor. Yani aslında brokoli lahananın çiçek açmamış tomurcuklarının irileştirilmesinin hali de diyebiliriz. Brokoliyi tarihte ilk kez ehlileştiren ve onu severek tüketenler Etrüskler ve ardından Romalılar oluyor. Hatta brokolinin adı Latince dal kol filiz anlamına gelen brachium kelimesinden türeyen İtalyanca Broccolo, yani lahana filizi kelimesinden gelir. Romalılar brokoliye kelimenin tam anlamıyla bayılıyorlar. Hatta dönemin ünlü gurmelerinden, yemek yazarı kitaplarından bir tanesi brokoliyi kimyon, kişniş, doğranmış soğan, işte zeytinyağı ile hazırlanan lüks soslarla nasıl pişireceklerini ballandıra ballandıra da anlatmış eserlerinde. Hatta Roma imparatoru Tiberius'un oğlu Drusus'un sırf brokoliye olan aşırı düşkünlüğü yüzünden babasıyla arasının açıldığı söylenir. Drusus haftalarca sadece brokoli yermiş, başka hiçbir şey tüketmezmiş. Hatta idrarının rengi değişmiş. Ve imparator oğlunun sağlığından endişe edip sarayda brokoli tüketimini bir süreliğine yasaklamış. Böyle ilginç hikayeler de var. Roma İmparatorluğu çöktükten sonra brokoli bir süre İtalya yarımadasına sıkışıp kalıyor. Dünyaya açılması ise ünlü Medici ailesinden, Catherine de Medici sayesinde oluyor. 1533 yılında Fransa Kralı 2. Henry ile evlenmek için Fransa'ya gidiyor, biliyorsunuz Catherine. Yanında sadece kendi aşçılarını değil, çok sevdiği brokoli tohumlarını da götürüyor. Fransızlar bu yeni sebzeye bayılıyorlar. Ama ona ne diyeceklerini bir türlü bilememişler. Şekli ve sap yapısı nedeniyle ona uzun süre İtalyan kuşkonmazı demişler. 18. yüzyıla gelindiğinde brokoli İngiltere'ye ulaşmış ve orada da aynı isimle satılmaya başlanmış. Gelelim brokolinin küresel bir süperstara dönüşmesi hikayesine. Amerika kıtasına geçmesiyle oluyor. Thomas Jefferson, yani Amerika'nın 3. başkanı biliyorsunuz, tam bir tarım meraklısı. 1700'lerin sonunda İtalya'dan brokoli tohumları getirtip kendi çiftliğine ekiyor. Ama Amerikan halkı bu sebzeye uzun süre mesafeli durmuş. Hatta yarısı hiç yüz vermemiş. Ta ki 1920'lere kadar. İtalya'dan Amerika'ya göç eden Stefano ve Andrea, Kaliforniya'nın San Jose bölgesinde brokoli ekmeye başlıyorlar. Bu sebzeyi Amerikan pazarına tanıtmak için muazzam bir reklam kampanyası başlatmışlar. Gazetelere ilanlar vermişler. Hatta radyoda brokolinin faydalarını anlatan ilk gıda reklamlarını da yayınlamışlar. Radyo reklamlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha fark ettiniz sanıyorum. O yüzden lütfen radyomuzun reklam servisini aramayı ihmal etmeyin. Gelelim çok daha ilginç bir detaya. O dönemlerde İtalyan göçmenlerin yoğun olduğu New York ve taze sebzenin yetiştiği Kaliforniya arasında bu sebzelerin güvenle taşınması gerekiyor, biliyorsunuz. 1920'lerin Amerika'sında demiryollarını ve lojistiği büyük oranda kontrol eden İtalyan mafyası, brokolinin New York pazarına bozulmadan hızla ve güvenle ulaşmasında elbette kendi çıkarları doğrultusunda büyük rol oynuyor. Çizgili takım elbiseli adamların koruması altında taşınan brokoli kısa sürede tüm Amerika'nın en popüler sebzelerinden bir tanesi haline geliyor. Özetle bugün tabağımızda duran o yeşil brokoli, Akdeniz'de antik çiftçilerin sabrının, Roma saraylarının lüks düşkünlüğünün, sonra Fransız sarayına gelin giden bir kraliçenin ve Amerika'ya göç eden vizyoner İtalyanların ortak mirası da diyebiliriz. Yani bir dahaki sefere brokoli yerken sadece bir sebze değil, 2500 yıllık bir insanlık tarihini hatırlayabilirsiniz belki. Bütün bir program boyunca sebzelerin büyülü hikayesini konuşup durduk. Ama biliyorsunuz süremiz de maalesef geçip gidebilen bir şey. Onun için iki güzel şarkı daha dinleteyim size. Sonrasında da vedalaşalım.

0: Gülgün'e Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
14: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
15: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde,
1: Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liv

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Yolda, sporda, evde, yemekte,
6: yürüyüşte, sohbette.

0: telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
1: Hedef şaşırtma.

Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
14: Radyo

0: 12'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
6: iyi finans. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
10: Radyo Ülke.

benden sadece sana gelsin be güzelim. Bu feryada, sözlere, mısralara, hele bendeki bu aşk var ya, bu aşka inanır sever misin bilmem ama sen

zamanlar kendine gülen gözlerin başkasına da güldüğünü gördüğü günüdür. İnsan bir zamanlar duvar halısıyken ayaklar altına serilen kilim olduğunu hissettiği gün ölür. İnsan içindeki çocuk büyüdüğü, en yakınlarının bile kendine sağır, varlığının da kalplere ağır olduğunu yaşadığı gün ölür. İnsan Mayıs'ta Şubat'a geçti, yaşamadan yaşanılan hazin hazin bir zamanlar duvar halısıyken ayaklar altına serilen kilim olduğunu hissettiği gün ölür. İnsan içindeki çocuk büyüdüğü, en yakınlarının bile kendine sağır, varlığının da kalplere ağır olduğunu yaşadığı gün ölür.

0: hayatıma, bir de senden hasret gelmesin bana.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte.

0: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.
1: Bir günah işledim, korkuyorum. Bir yalan söyledim, utanıyorum.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.
2: Bıçak gibi sözlerin.